Tirpebiz kıştayız Zizval olacak dağdaşlığı Min gırıld esnada Dal urebde savsem tuare Vars plavebi sütar